A volim. Šehide volat, delil. Damatel go, jani, jani, vere meydani, dilim pırkhaşı ve dilani. Beli, helbesta te, ve gavi, ez bi tembura te duxuyni. Tünel bameyi, le, ev helbesta, biranina te tine zaman. Bra, gelli me bifiz. Şoreşkeri bi biryaru gernası heja, heval, delil, delil doğan. Ve helbesta ku ez dike peşkeş bikim ulfu ani bu zaman.